Olive, em gelişim bağlıya xelekama ya iro. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O benda ma ben heya xeleke kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişamele Paris gahaye. Şama kevnar geri dayi paytaxta şami. Ve zhebi darım. Hande kevu xaşiye de bimine. Müzik.

Olive, em gelişim bağlıya xelekama ya iro. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O benda ma ben heya xeleke kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişamele Paris gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta şami. Ve ezhe bidarım. Hande kevuhaşi de bimine.

Slavu reş gühderin. Mehejao de lal. İro em buvara bernamaya hankali ser efrine çizanen. Ejul yana buvara ma. Briya radio de lal.

Oliver, em geçen dolayı xalaka maya ilu. Ku ajul yana vorabum, riyarat yo delal. Gelek ispaz, şubu gahdar külün ava, u herdim hundaki pıxaşı da bimini.